0: Salam cucu cucu riang, salam cucu serta sayang. Salam cucu cucu kecu, salam cucu salam rindu.
1: Eh,